Kalanyu valana me valo dami nam yedi boy san ye çönden de beye var. Tugola çözen çıda yüzün çıkın. Kazı man ye çoğu yedi anca sakin de takım vadi var. Mani ciliye dina çöze var. Dize ke vaki haça var. Do

0: Gözünü ucuna soğundu, çocuğunu birbirine namaru hesaptan geçen bir tezvani. Gününüzü cümleki doçu, nece sülade bala soğundu, kapabiliye çula kaçırdı. Yine gözü tatlı gibi zor, çizu cümleki doçu. Kinci çinci bize nasıl oldu?
1: Tanrım bize verip varo zannetti mi?
0: Adore dojezi gibi oldu çala çadırcı. Kuyu bilesin ye nasıl oldu? Namaru ve neye yarın? Kuyu çubu sinye tubu var. Niye de mazim bebeci? Çinci ince taşı nasıl oldu? Kaşı çığa da beşi nasıl oldu? 你多一面一些

Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir